aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.

0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam, sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo, jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım, suça ortak olmayalım.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır, dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı dezenformasyon

0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.
1: Spor.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi İpodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır, dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi koşusunun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir, solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin

Çalı yer yer çok bulutlu. İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

gün gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talih.

Çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Niğde'nin Bor ilçesinde dün bir havai fişek fabrikasının yeraltı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştü. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hastaneye kaldırılan bir yaralının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır dedi. Zatüre'ye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnanır, 28 Haziran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Karabük merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliğine ait olduğu iddiasıyla dolaşıma sokulan sahte belgelerle yapılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Spor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir, solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece

lekeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanlığımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu Ateşkes Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi.
1: Spor.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek, ikisi dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, "Camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları,

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

bakışlarım unutulmuş, masal olmuş, dilden düşmez sevdalarım. Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azara?

0: Haftalar yayını, sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: 95.5.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan destek programıyla spesifik enerji tüketimlerini veya karbon emisyon yoğunluğunu en çok azaltan sanayi tesisleri ve işletmelere enerji faturalarının %30'u kadar hibe desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bursa'da faaliyet gösteren hayvancılık işletmesine düzenlenen denetimde bir hayvanın ezilerek ölümüne sebep olunduğu iddiasına ilişkin işletmedeki hayvan kaybı personelin hatasından kaynaklı olup bakanımız personelinin olayda ihmali veya kusuru bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ABD'de gözaltına alınıp tutuklanan Umut Altaş ülkede hakim karşısına çıktı. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve 3 İHA'yı düşürdüklerini belirterek bu durumu Ateşkes Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirdi.
1: Spor.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100 yıldır kesintisiz olarak gerçekleştirilen Gazi koşusunun startı 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te verilecek. 2026 yılının şampiyonunun belirleneceği koşuda 20'si erkek 2'si dişi olmak üzere toplam 22 safkan zafer için piste çıkacak. Beşiktaş Kulübü A erkek basketbol takımının 2026-27 sezonunda Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague'de yer alacağını açıkladı. Ardından bir açıklamada Başkan Serdar Adalı'dan geldi. Adalı, camiamızın sabırsızlıkla beklediği, layık olduğu bir başarıyı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Milli yelkenci Doğukan Kandemir solo Türkiye turu rekor denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan yelken açtı. Sahil güvenlik botları eşliğinde limandan hareket eden Kandemir'in 13 günün altında tamamlamayı hedeflediği rekor denemesi Hatay'ın İskenderun Limanı'nda sona erecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel, ödeye ödeye

0: 0112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel, ödeye ödeye.

kimse gönül kaymasın. Bir gün gideceğim buradan,

kendim kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım. Sen

sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk.